Nar ödümü siyata G7 Friday sunum ki mi Gabi Brianna. Kesit beter. Grazie tello conto mi e Leila. Yenner jankum ma komada fed disa. Ciao.